keskuyar. Talihimin yolları bağlanır. Bu zulmete bilmem neye bu yanı.

0: 24 saat sizinle. Beynelxalq Radio 85.
1: Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokteyi nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

0: Dilini koruyan halk geleceğini koruyar.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
3: Halkımız tarihen inkişaf ettikçe dilimizin ses sistemi tedricen serisleşmiş, lügat terkibi zenginleşmiş ve gramatik kuruluşu tekmilleşmiştir.
2: Dilimizde bir söz var.
3: Acınacaklı, acımalı, rahmedilmeli, merhamete layık, keder doğuran, bedbeh, miskin. Acıştırıcı, göynedici, geciştirici, ağrıyan bir yaranı kaşımakla gıcıklandırıp acıştırmak.

patlama. Düzelmez işe de düzeldi değil. Herden kocaya da gençsen, cemalsan, herden gittire de güzelsen değil.

0: Milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.
1: Bir bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
2: Sesimin bayrağı, ana dilim.

Çiftliğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar. Bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Karda dinlendireyim rastı, mahuru. Zümzüme eyleyim seygahı, suru. Yada düşsün bülbül, reşid, han hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

Seni kimdir seven bica, karanfil. Sana ben aşık-ı şeyda, karanfil. Seni gülşen ara, aşufte gördüm. Yakin bildim, tutup sevda, karanfil. Bele peşmürde hal ile durupsam, düşer güller ara kufka, karanfil. Dri hakim, vefasızdır bu gülşen, gider bu tel etiziva, karanfil. Üzünden perdeyi nazım, kenar et, unutma aşığı.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dili. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

düşer. Ağar mı saçım, ağar mı? Güzellerde alıp düşer. Ağar mı saçım, ağar mı?

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dili. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.

sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamın

deniz var, bilmeyirik biz. Geceni süpedek, göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde,

0: Dilini koruyan halk geleceğini koruyar.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
3: Halkımız tarihen inkişaf ettikçe dilimizin ses sistemi tedricen serisleşmiş, lügat terkibi zenginleşmiş ve gramatik kuruluşu tekmilleşmiştir.
2: Dilimizde bir söz var.
3: Acınacaklı, acımalı, rəhmedilmeli, merhamete layık, keder doğuran, bədbəxt, miskin. Acıştırıcı, göynədici, gecişdirici, ağrıyan bir yaranı qaşımaqla qıcıqlandırıb acıştırıcı.

zaman. Düzelmez işe de düzeldi değil. Herden kocaya da gençsen, camansan, herden kibire de güzelsen değil.

0: Milli birlik ve hemrehliğimizi temin eleyen ana dilimiz. Azerbaycan dili.
1: Bir, bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var, Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
2: Sesimin bayrağı, ana dilim.

Çektiğim şekli verim yadigar. Bakımda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koyu hamı bilsin ki susalıyam ben. Karda dinlendireyim rastı, mahuru. Zümzüme eyleyim sigahı, suru. Yada düşsün bülbül, reşid, han hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

Seni kimdir seven bica, veren fil. Sen hemen aşık-ı şeyda, veren fil. Seni gülşen ara, aşüfte gördüm. Yakin bildim, tutup sevda, veren fil. Böyle peşmürde hal ile durupsam, düşer güller.

Ara guvra Qaranfil Drihakin Vefasızdır bu gülşen Gider bu tel eti ziva Qaranfil Üzünden perdeyi nazım Kenar et Unutma aşk